Gittim de bütün kazanları. Dedi karı kaka dike da. Yaşan sen atla silah mı çektir sen. Tek kaçıya gidi hey yarın arsa maçı. Polis pisa yavta gördü kentisi. Sıkkır rat gittim komenti. Hadi de hatı mal. Kaka kara kame. Sıkkı. Kaka go TV. Hey. Bir sana bir smotino. Ne gibi bir şişi.